0: килограмм. Белорусская кереяга. 12 кимона 99 копеек. Супер кимметле. Сәрфәле тәкликләре өчен.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 79 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 16 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram göyçay çanak peyniri 9 mana 99 kepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 mana 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 79 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 16 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo!

0: Bravo Radio'nu dinleyirsiniz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: килограмм. Белорусская кереяга. Ункимона 99 гепик. Супер кимятле. Сарфали тэкликлэри үчүн.
1: Добрый сечим.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 79 gepik 1 kilogram soğan 75 gepik. Teklifler 16 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram limon 2 manat 99 gepik. 1 kilogram nektarin 1 manat 69 gepik. Teklifle 16 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella giymekler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram limon 2 manat 99 gepik. 1 kilogram nektarin 1 manat 69 gepik. Teklifle 16 sentyabr tarihine dek geçerli.

Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram limon 2 manat 99 gepik. 1 kilogram nektarin 1 manat 69 gepik. Teklifle 16 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella Giyim.

Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram limon 2 manat 99 gepik. 1 kilogram nektarin 1 manat 69 gepik. Teklifle 16 sentyabr tarihine dek geçerli.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 79 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 16 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözler. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Brest-Litovsk kere yağı 18 manat 95 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 kepik.

Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 79 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 16 Sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetleri için. Bravo!

Bravo da süper kıymetler sizi gözleyir. 16 sentyabr tarihine dek 225 gramlık armudu, Earl Grey, kara çay, 4 manat, 49 gepik, 1,8 kilogramlık, Besta basmati düğü, 6 manat, 9.

0: dinlersiniz. Bravo Radyo'nu dinlersiniz.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 2 litrelik final günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 2 litrelik zalatoy solnuşka kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
2: Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 2 litrelik final günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 2 litrelik zalatoy solnuşka kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.

0: Bravo Radio'nu dinleyirsiniz.
1: Emon ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'da Brand Festival başladı. 30 sentyabr tarihine dek. 5 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri 15 manat 95 kepik. 7 kilogramlık Persil yucu toz çeşitleri 16 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.

0: Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 kepik. 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsuller için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 79 kepik. 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 16 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram limon 2 manat 99 gepik. 1 kilogram nektarin 1 manat 69 gepik. Teklifle 16 sentyabr tarihine dek.

Keyifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 79 kapik 1 kilogram soğan 75 kapik. Teklifler 16 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.

0: Kırga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 kepik. 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsuller için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 79 kepik. 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 16 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 79 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 16 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 30 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Brest-Litovsk kere yağı 16 manat 95 kapik. 1 kilogram Valio kere yağı 22 manat 95 kapik.

0: 25 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 kepik 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 79 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 16 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram limon 2 manat 99 gepik. 1 kilogram nektarin 1 manat 69 gepik. Teklifle 16 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella Gim.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram limon 2 manat 99 gepik. 1 kilogram nektarin 1 manat 69 gepik. Teklifle 16 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella giymekler için. Bravo.
1: Doğru seçim.

Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 79 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 16 Sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.

0: 5 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 kepik. 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 30 Sintiabr tarihine dek 225 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 kepik. 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 kepik.

0: Kızıl Grey Karaçay 5 manat 39 kepik. 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 79 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 16 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

0: Earl Grey Kara Çay 5 manat 39 kepik. 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 30 sentyabr tarihine dek 225 gramlık Berga Earl Grey Kara Çay 5 manat 39 kepik. 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 kepik.

0: Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 kepik 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Şirley Karaçay 5 manat 39 kepik. 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 30 sentyabr tarihine dek 225 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 kepik. 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 kepik.